Amanem demeğim. Sanam diyet hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçı balap çubayı seben sole.

Amanem demeğon. Sanam diyet hamcesi vayni dolneyni ve canam hamcesi. Gevanaşi balap çubayi sebeğen soli.

Amanem demeğim. Sanam deyet hamces evanye domne nebe canam hamces. Gevanaçi balap çubayi seben sole.

Amanem demeğim. Sanam diyet hamcesi vayni domne nebe canam hamcesi. Gevanaçı balap çubayı seben soli.

Aman Sanam diye tamcesi vayni domneni ve canam tamcesi. Gevanaşi balap çubayi sibensole.